cam kırıkları. Aynada sensiz uzun, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden uçarak göreceksin. Köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim. Öyle kolay değildir beni unutmak. Hala sokak.

kaçar. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?

0: Sıkma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Dipleyer Türkiye'nin teki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radio Glas Türkiye.
9: Gider Radio Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radio Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
16: It Turkiye Hangya Radio ya.
8: Oldu Radio Glas Turkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: radyodan.
1: Xosume Türkiye'yi dayını radyo kayağını.
2: Etirçiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
3: Ovada Türkiye ünü radyosu.
4: Ayç radyo Voça Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирда Türkiye овозы.
7: Gipleyer Türkiye'nin teti radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
11: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
13: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
16: こちらは Turquía の声ラジオです。
17: Zboru wa glasot na Turquía.
4: Efirde Turquía Ovoz Radyosu.
18: It Turquía Hangya Radyoya.
11: Oldu Radyo Glas Turquía.
19: Turquía Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöbe tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızdar. Oşondoy ile trtkırgızchekit.com web barağızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикер сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.

www.tr.uygurchat.com veya ki www.tr.net.tr Uygur adresleri de bir vasıta anlayalayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen 6'dan 7 geçe, Ürümçü vakti etigen 9'dan 10 geçe bulan aralıkta kısa dolgun 7240 kilogörtüsü suni hemra ve internet arkalık anıgılı bulur. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasında sahne seniyeti, radyomuz için tayarlanan məxsus programı ve müzik tamaşa dünyası qatarlıq programlarımız var bulup aldığımız gibi bir saat boyunca eserlerle birlikte olmalıyız.

0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы радиосы хабарлар программасы.
1: Lockheed Martin şirketi Avaz'ın tez uçurduğun başkurduğun bombalarına takabül duruş için PAC-3H sistemisini hesap çıktı. Amerika Mutabiyat şirketinden bildirilmişçe PAC-3H sistemisi PAC-3 MSI teknikisi asasında terakki kıldırılgan bulup, havada başkurulugan bomba ve avazın tez uçurulugan tehditlerden texima yirak musabıda ve texima yukarı igizlikte tosuş üçün layelengen. Amerika armiyası meydanı kilovatkan hava tehditlerine takabül turuş iktidarının küşeytisini nişan kılavatkan bir pekte, Lockheed Martin şirketi avazın tez uçurulugan ve ilgar başkurulugan bomba tehditlerden mulabiyanış üçün layelengen PAC-3H başkurulugan bomba tosuş sistemisini aşkarladı. Ukrayna ve Orta Şerikteki tokunuşlar sebebinden hava müdafiye sistemisine bolgan ihtiyacın eşi Amerika'nın kural yarak zapısına bolgan besimini küçültti. Bu ahval Amerika armiyasını 7. ayda Lockheed Martin bilen PAC-3H başkurulugan bombalarının işlep çıkışına köpeytiş üçün 58,6 milyard dolarlık toktam imzalaşka mecbur kaldı. Lockheed Martin şirketinin bildirişçe, PAC-3H sistemisi uçuşunu kontrol kılış üçgenisi ve Northrop Grumman temelgen raketa motorunu öz içine alan bulup, bu arkalık avazın tez uçurulan başkurulan bombalarını öz içine alan ilgar tehditlerini texima yirak musabıda ve texima yukarı egizlikte tosuş iktidarını östürgen. Lockheed Martin şirketinin emeldarlarından Tim Cahill, Reuters agentliği habergen bayanatıda, bunun tanarxi hazırkı PAC-3 MSI'ninki bilen oxşaş buludu. Toluq işlep çıkırış baskışıda yıllık işlep çıkırış miktarı PAC-3 MSI bilen silişturuqul buludugan dərcide yıllığı təxminən 2000 dani buludu, dedi. Uyana mundaq dedi. Lockheed Martin'nin PAC-3H tosuş sistemisi canlı ispatlanan PAC-3 MSI'nin evzelikinden paylanıp, texima yukarı hareketçallık, güç ve sürat bilen təminlendi. Bu arqalıq, armiyanın katlamlıq müdafiye kurulmasının dünyadaki en ilgar halata turuşuğa kapada tıkılıdı. Yanvarda, Lockheed Martin Amerika Müdafiye Ministerliği bilen PAC-3H başkurulugan bomba tosuş sistemisinin işlep çıkışını kenetiş üçün 7 yıllık ramka girişimi imzalıgan bulup, yıllık işlep çıkış miktarını təxminen 600 danedin 2000 danıga 700'ini nişan kılgan. Lockheed Martin şirketinin bildirişçe, ular 2031 yılı kadar tez surette işe giriştirişke tayarlı kalış üçün 2027 yılı PAC-3H'nin tarakiyatını ilgir sürüdü ve sınav kılışını başlayır. Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda xəbərlər aldınız.

TRT Uyghurchinin hürmetli klasmenleri, ilgeri silebden Kırgızistan ve Türkiye devletlik tiyatrlarının müzapisi şahit boğan iduk. Bugünkü anlatışımızda kındaş devletimiz Azerbaycan'ın devletlik tiyatrının kuruluş müzapisini anlatımız. Bu hikaye bir nuru seherde başlandı. Yaş mektep okuşularının cesareti bilen bir sahne kuruldu. O tuncu nur, vaktinin ötüşü bilen bütün bir milletinin avazı gaylındı. Bugün sizlere bu avazın kandak tuğulgallıkını, kandak ulgaygallıkını sözlep birimiz. Kınındak da dıktanma programımızda bulsun. Yılın imzalanan bir gelişim bilen Şimali Azerbaycan Çar Rusya'nın idare kılışı ötüdü. Azerbaycan'da Kespi Tiyatrı'nın oğlanı kalem bilen bu yeni devrini yurtkan yazgıcı Mirza Fetali Ahundov buludu. O, halkın uygunuşu için yazıdı, sahneni bir eynekke, bir nesihet münbir gaylandırdı. Epski, o yazgan bu kımmetlik eserle uzun yıllarca tekşürüş tüzümü Sinzora'nın külengisi kalıdı. Çünkü pekatle Rusçu sahneleştirilen

Bir ösmeni kesmey, köydümey, pekat tomultuş arkalık yokutuş, onun üstüge bunu magnetlik, rezonans, süretki ilişki tekçilik edekiliş mümkün mü? Avustralya'dan gelgen bir haber bu sualga na aitti inek cevap vermekte. Her gün etkende yeni bir teknolojiyelik terakiyat hevrebilen uygunluğun zamanevi dünyadın bu kitim tibbi sahek münasebetlik kişini hoşal kıldığan ümitlik bir haber bilen huzurunladı bulduk. Bugün yönünüşümüzde Cenubi Yerimşarga yani Avustralya'ya buraymış. Avustralya dünyadaki tüncü magnetlik rezonans tesvirleş yardımıdaki Kirio Ablatasiye sistemisini işe giriştirdi. Halk arasında ösmünü tomultuş. Tibbi edebiyatta olsa Kirio Ablatasiye deb atıldığın bu davalaş usulü bu kıtım MRI yardımı deyilip verilmekte. Arlışcan radyologiya mütexessisleri yakın yıllardan bu yan muvaffakiyetlik işletiyatkan bu usul rak hücreleri köydürüş ya ki kesip ilibitiş arkalık emez. Belki hakiki mende tomultuş arkalık yokutuşun nişan kıladı. Ondakta bir ösme kandak tomultuladı. Kelin, bu teknikini aldı bilen tepsili tonup çıkaylı ve bu yanılıkın ark görünüşüge birlikte mezar sahili. Arlışcan radyologiya cemiyetleri ve halkaralık tibbi minbelerinin bildirişçe bu ceryan inçki injinerlik teknikisi bilen tibbi sahanın hemkarlığı tayındı. Operasiya ceryanda bedende çoğun kesik içilmaydı. Doktorla aldı bilen ultra avaz ya ki kompüterlik tomografiya arkalık ösmenin oranını inaklaydı. Andın tiride pekat küçükkini yenli tüşkü içip Kirioporup deb atıldığan alaydı yenilerini bivasta raklık tokulmanın merkezine kirgizdi. Acayip ceryan del muşunuhtudu başlandı. Yenilerinin içinden argon gazı ya ki suyuk azot ütküzüldü. Gaz besimi tüyüksüz tüvelligende yenilerinin uçuda 0'dün tüven 40 gradüstün 0'dün tüven 140 gradüs kıçı yitidigan pevkuladı soğuk muz şarı şekillenedi. Rak hücreleri munda kattık soğuku düşkegende ulanın içindeki su molekülleri kristallaşıp hücre perdeleri yerledi. Arkadan kısa müddetlik iğritiş baskuşları kullanılıp ösmenin kan tomur kurulması buzladı ve onun uzuklanışı tosuladı. İmmunitet sistemimiz olsa vaktin ötüşü bilen ölgen bu tokulmalarını özlükeden tazılaydı. Şimdi Avustralya'nın hakiki dikkat kozgan yenilikler geliydi. Bu davalç yarcağını hazır MRI üskünsün içi de MRI tesvirlerinin yetekçilikede ilip bir işe buludu. MRI tekşürüş üskünüsü davalç yarcağını işkinanda şu an küzdüş imkaniyeti bilen temlileydi.

Bunun bilen doğuluş dairesini tekim inek belgeleş ve sağlam tokulmalarını kovdaş mümkün buldu. Doktorla Muz Şarı'nın çigrasını tekim inek görüldüğün bu kaçka umurtka, nirva, börek ya ki cigerge okşaş sezgür rayonlarda tekimi bir hater işleyeliydi. Sidney'deki Liverpool doktorhanesi devlet miqyasındaki tunci ilgar MRI itekçilikedeki kirio ablatasiya sistemisini kurup onu cemaatçilik ilan kıldı. Avustralya yakınki mezgilde bu sahadaki terakkiyatları bilen kendi dikkat kazgıdı. Sahiye dairelerine bildirişçe bu usul bulup mu deslepki baskıştaki börek ve emçek raki, şundakla sumek, yumuşak dokulma ve ciger ösmelerini davalaşta yakşı neticelerini vermekte. Ondakta bu teknikini enenevi operasyadan paraklandırdığın en çok özellik değil mi? Elbette onun küçük cerahatlik buluşu, yani bedenge en az ziyan yetkizdiğin usul buluşudur. Bedende çok operasyaya izi kalmaydı. Bimar mı neç gün davamlaşıdığın iğir ağırlıkı düşkenmeydi. Davalaş adette yerlik narkoz ya ki yenik hultuş doğrusu bilen tahminen 1-2 saat işi tamamlandı. Bimarlar şu günlerle öyüge kayta alaydı ve fakat bir neç gün içi de normal turmuşuğa kaytıdı. Bolup mu yeşi çoğun ya ki iğir operasyonu kötüren meydan bimarlar için bu teknika hayatlıkını saklap kaldığın bir kövrüklük rolünü oynaydı. O sağlam əza tokulmalarını qoğdaş bilen birge fakat nişandaki bakteriyanın yoktudu. Onun üstüge bu teknik fakat Avustralya bilerli çeklenmeydi. Amerika Yemeklik ve Doğru Başkuruş İdaresini üzücüge alan Nurgun Halkaralık Organlarının tesdikidin ötken bu usul Avrupa devletleri, Şivsariye ve Türkiye'deki doktorlarda muvaffakiyetlik kullanılmakta. Tibbi sahadaki bu soğuk ama kalbimizde şunç illet edilen terakkiyat kelgüsü de rak kesilini davalaşının tekimi ağırsız ve kolaylık bulduğallıkının küçük ibadisidir. Bizge devamlı kulak silip durunla. Amallık silagiyar bulsun.

Hürmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl reyandar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikalabilenin huzurunlarda boğucu hem mınlağı hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanla.

İnsanlar kartayganda, sosu yaxşı dünyadan koşup ketiyegin oylap, mumunlukka tüskön vakıt, kuday betten olarga bir neşe süyünşüler, umutlar verilgen.

Kudayımız yağından sosu sıylı kartlarga berilgen umutlardı. Tağı süyünşülördü. Bir ülken teren alim, Kur'an'dan hem hadislerden şıkarganı, bek yakşı, keng, en bek bağlı manelermen bildirgen. Sosu ülken şu bir bölüktü sizlerge, tömen bette aytamız.

Bir zaman yastıktığın keşesinin uykusundan, kartlıktın ertesinde uyanganım zaman, öz özüme karadım, sosu bedenim benim, kabır yagına taban, bir enişten oy betke yugurup tüsköndöy, asıgıp ketip yatır.

Niyazi Mısri degen ülkön veli yatlavşıdın, yatlavında aytkan dahi, günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere, can yatar gafil binası oldu viran bir haber. Tilimizge koşur sök, bir anaga okşagan, nav ömrümdün er günde, bir tası yer yetüşken, tek yandın kabar yok, binası veran bolgan, özünden eş kabarsız, umursamay yatıp yatır degen manege usap, so yanımdın hanası, nav gevdemdin er günde, birer tası tüse börüp, künden künge yıkılgan.

Emmeni dünyaga bek bekitip baylagan, umutlarım, emellerim, üzümlüğü baslagan.

Sosualler sebebi men neşe dostlarımdan, tağı süy gönderinden, ayrılık zamanının hıylı yuvup bolganını erüvetip anladım. So manevi bek yaman, em derisiz kırıngın, yaradın melhemini karadım, tabalmadım.

Hayta Veli Yatlavuşu, Niyazi Mısıridin, dil bekası, hak fenası istediği mülkü tenim, bir devasız derde düştüm, ah ki Lokman bir haber, degen sözünü andım.

Dilimizben aytalsak, gönlüm devam tileydi, ölüvünü tilemeydi. Tek kuday ten mülkündün, ölgünlü tileydi. Dermansız bir dert getüstüm, sosu dertlerin sebep, ah etip inleymen, Lokman hekim.

Menim savla yürüğüm, em beri kuşumen daimilik tileydi. İlahi hikmet tağı menim sosu tenimdin, bızılganın tileydi. Lokman hekimdin bile, deri tabalmaganı, dermanı yok dertke düştüm.

Sosu vakıt birdenbirge ilahi maramattın em tili, em misali, kabarcısı, ülgüsü, tagı em temsilcisi, ullu şanlı peygamber Muhammed Aleyhisselam'dın savlesi em şefaatı, em bizlerge akelgeni hidayet ediyası, su sanavsız, em derisi zannetkenim yaralarga, kuşlu deri melhem boldu.

Umutsuzluğundun savlay, kapkarangı hallerini kötürüsün nurlandırıp, tab umutka aldardı.

Navavdaru Katip Bolgan, Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Katip Umut Nur Bolgan, Yavap Bolyak Manelerdi, Kelyek Yuma Aytuğdu, Kudayımız Hak bizge nasip etsin inşallah. Sağlıkla kalınız.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es La Voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет зъри и Турция.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
16: Да, Турция غږ радио да.
17: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
18: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
19: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
1: Ayç Radyo Voça Türkiye.
7: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирда Türkiye Ovası.
21: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonitis Türkiye.
25: Oldi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Amriyet Türkiye.
27: İni Adela Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este es Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glasot na Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovozi Radiosa.
33: It Türkiye Hangya Radioya.
34: Oldu Radyo Glas Türkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.